Bastır gaza bas, yolumuz uzun, zamanımız az. Bastır gaza bas, yolumuz uzun, zamanımız az. Bastır gaza bas.